0: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlanam sozu kızıl dedi.
1: Otağan balık tutu yaptı değil mi? Balık altın balığı iken. Altın balık otağan geldi de, otağan beni koy var. Ben altın balıkman, 10 bin dolar veremem dedi. Otağan balığı da alıp akırga taşıp koyuptu. Şimdi bu beni yedi şeker etti, korkup getirdi. Otağan beni koy var, 50 bin dolar veremem. Degene ki otağan o barı balığı da rakvenede yuvyatkenmiş. Balık var ki, otağan beni koy var. Altın balığımdan beni. 500 bin dolar veremem. Ota! 6 da balam var, otağan. 250 gram koşum var. Ben vergen pulga balık fabrikası kursayım bula. Degene ki otağan balığı da pişirip yiyip koyuptu. O otağan gereken balığı da kapını eşitmeken eken.

0: عمرين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki tishaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha yagona markazlashgan tizim yo'lga qo'yiladi. Vladimir Putin Yevropa bilan muzokaralarga kirishish shartini aytdi. Yevroittifoq Rossiyaga qarshi 21 sanksiyalar paketini tayyorlamoqda. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
5: Davom etamiz, qadrli yurtdoshlarimiz. Oriya dono radiosini tinglayapsiz. Tavakkal radioni mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Sanjar. Biz hali nonushta qilmadik. Siz balki nonushta qilayotgandirsiz. Yoqimli ishtaha tilaymiz sizga. Yo'lda ketayotganlar. Albatta, endi qahvaga ham chiqishga hozir shunaqa fursat yo'q-da. Bu Tavakkal radio o'yinida har bitta daqiqa haligi o'lchovli, shuning uchun mayli, biz qahvaga ketadigan fursatimizni tinglovchilar ketkizamiz.
6: Sekin minnat qilib ketsiz.
5: Yo'lda hali ketayotgan bo'lsangiz, shunda ikkita issiq qahva tashab ketarsizlar.
6: Efir tugashiga. Assalomu alaykum.
7: Aleyküm assalam, Sanjarbek, Muhlis Okan, yakışmışsınlar.
6: Salamat mısın Serkin Eke?
7: Allah'a şükür, rahmet.
6: Başladı. Kenguru balası anasını, haltasını 2 yaşında terk etedi.
7: Doğru.
6: Salamat bulayım.
5: İyi.
6: Rahmansız geçti Rabbim.
5: Kengi savalı gibi. Endi yine ağız cüftlep durduk. Lekin, maile.
6: Hiç kısı yok. Devam etemiz. Assalamu aleyküm.
8: Assalamu aleyküm.
6: Ve aleyküm assalam. Danışalımız.
8: Tortildan qo'shnizdagingmi?
6: Boshladik. Quyoshning og'irligi quyosh sayyoralar tizimining umumiy massasini 99% ni tashkil qiladi.
8: To'g'ri.
6: Davom etamiz.
5: Ernest Rutherford tibbiyot fanidan erishgan yutuqlar uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan.
8: Noto'g'ri.
5: Yaxshi.
6: Gilam Paypoq, o'ris bolaning oyisi, Haqqush hikoyalari O'tkir Hoshimov qalamiga mansub.
8: To'g'ri.
6: Davom etamiz.
5: Kichik hududlar tabiatini tuzilishi va xususiyatlarini landshaft shunoslik fani tadqiq qiladi.
8: Noto'g'ri.
5: Rahmat, omon bo'ling va qolgan ishtirokchilarga ham imkoniyatni beramiz, lekin imkoniyatni faqat berib yotamiz, hech g'oliblik hech kimga nasib qilmayapti.
6: Endi ertalabdan sizlar
5: ko'rishmaysiz.
8: Alo. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
8: Bahromjon Boynazar Quvadan.
6: Boshladik. Internetni odam boshiga eng ko'p ishlatadigan davlat bu Shvetsiya.
8: To'g'ri.
6: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
5: Yo, bir pasta xayrlashdikmi ular bilan ham. Nega unaqa bo'lyapti, azizlar? Xo'sh, yana bitta tinglovchini efirga hozir ulaymiz. G'olib bo'ling, yuting. Biz shundan umidvormiz.
6: Konsertga
5: taklifnomamiz bor.
6: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
6: Tanishamiz.
8: Bizlar boshlab olamizman.
5: Tanimadingizmi ovozlarida?
6: این بعد قایده
5: کنه برایتی ها اسمیزه؟
8: این دایمه دیک نوایی بلیاتن خاتمه دیم
6: باشده
8: جاتلارنگز گله بیشنی بیشن اولا
6: رحمت اکیم آره همسانه برینچ داستانه بو لیله و مجنون
8: یک ناتوغره
6: دوام ایتامس اکینچ معلومات
5: خب انسان ده قان بلن تامین لن میدگن یگانه تنازاس آش ازان
8: To'g'ri deb ko'ringlar.
5: Yo'q-da, noto'g'ri. Oshqozonmas. Eh. Telbaday sevaman, Yulduz Usmon. Va lekin shuni biling, qorin och bo'lsa,
6: o'zi aytasmi, o'ylama.
5: Sevgi ham sig'maydi. Qo'shiq ham sig'maydi.
6: To'q qoringa yaxshi.

uzatamız seni yar yarlar bilen. Yürekteki güzel izharlar bilen.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasız mı? Bu operasyadan keyin tuzalib ketish ehtimolingiz 50%.
3: Unda o'sha operatsiyani 2 marta qiling.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon. Yeah.

Bu buzukunun ya sevadını Bu ki kustu mülkünü Şah sana aynelemen Eşit

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasız mı? Bu operasyadan keyin tuzalib ketish ehtimolingiz 50%.
3: Unda o'sha operatsiyani 2 marta qiling.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni.

0: Kel, yashirib qo'yayin seni yurakning eng chuqur yeriga. Keyin sen ham yashirgin meni yurakning eng chuqur yeriga. Topolmasin bizlarni birov.
1: FM 106.5 Sermavj muhabbatning sarkash to'lqini.